0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Zurnada oynaydı. İnelik ilüde ilinbeydi. İtbalı...